kirin ipre zonki Hana na kireri kirer maro Tümüde kirozun geri kerin Kora öğütü veri yeterin Orada kadar dik kora kora